0: ju veçile radyo yeni. Jo jeta Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Jo jeta Albania.